0: radiosu de.
1: İki tükörler.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki tükörler.
3: Vav, wow, orta. Ne avukat pişirmezsen? Xidini, şuna kangi zur kevotdi. Vah, vah, vah, kanda olmazsa ya. İştahalarım boç vardiyin ku.
2: Uf, Nazo, yana sen misin? Kaçan karısı o katı yegani kelesene.
3: Vay, bu ne olupdi? Kadındaca odamla bitti meyze kırıkka bolu bir işken. Sen bitti o katını ikiye bolsaydı nakaladı.
2: Xidini kare. Bupti, ke. Tağın kornum orup da iş pişirmezsin, sen kuzin deygende.
3: Orta, o zaman mı pişirvat odin?
2: Balık pişirvat odum, Nazo, balık. Senem şu balık okşap, tılsız bu. Bo'lganingda qani deya.
3: Iyo, nima genimni qilyapsan?
2: Chunki baliqlarni tili bo'lmaydi. Menga qaragin nazor, o'zisan. Necha xil baliqlarni bilasan?
3: Mamma, men o'zi 2 xil baliqni bilaman. Pishgan baliq, xom baliq, tushunding?
2: Bore, o'zicha shukrlar desan, fikr xayoling ovqat bo'lib qopti. O'zim ham etdim, nimaga bunchalik semirib ketyapsan deb gap yo'q ekan-da.
3: Ha, endi sen shunda ovqatlar pishirib turganingdan keyin men semirmay kim semirsin? Mana, gap qayoqda o'rta.
2: Ha, yaxshi. Bu qahon yaxshi.
1: Ikki dugona.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, bilasın ben kimi kurdum?
4: Yok, tinchlik mi? Oyimlarni ko'rdingmi mi?
2: Oh, ana o'rtog'iz bor edi-yu, otini miydi?
4: Qaysi? A, Ulug'bekmi?
2: Yo'q, ana u.
4: Ha, Bahodirmi?
2: Ha, o'shani. Unichi bitta qo'li bilan bitta oyog'i sinibdi.
4: Men kecha ko'rdim.
2: Nima qildi, etdimi?
4: Men ham so'rasam, haligi nima edi? Ko'chada ketayotgandim deydi. Oldimdan bola chiqib qoluvdi, rulni ko'proq buribdi-da.
2: Voy, keyin borib stavbaga urilibdimi?
4: Yo'q, haligi kravatdan yiqilib tushibdi. Chunki tushdi bo'pti-da, tushdi.
2: Tavba.

0: Markaz Radyosu da.
1: Güldürgeç.
2: Bilasan mı o aynı? Bana mani itim Germaniyadan olup gelmeye. Şu ma üyde bulsam taşkardan ozu kelip zvanokke çaladı. Ne eşke açama ozu sekin kırp gelip. Koyalımsam sana itinç.
3: Ma itim ozunu kalıtı bu profe kırp gelip uğradı. Sana itince korunmaya koydu.
4: Ben bir rahmalı koydum da orta. Aylandırıp internetke abarsam şu organ vaptı da hiç internetten bir ağa yükemiydi.

0: Caz Radyosu'da. Füldürgeç.
1: Kesi surat mı? Sen pro oldun ya. Manya leki aytkanım yok. Ya burada ne yapsan? Ne mi yaptın Süleyman?
2: Erte turgan kişini, hudongular işini degen. Sizlerden olgan karzımı çöntemge salıp, ertele vahli turup, kastım şimlani kiyip, bozorga abarot kılışge boraman dedim.
1: Abarot, abarot. Abarot kalay buldu?
2: Abarot, ne abarot buldu?
3: Ne mi?
2: Mendenem ilgari turganla borakan.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bana mı? Fransa'ya bala var mı? Fransa'da boğmagen ben, eşitken ben. Lekin Fransa'ya bayat kıldım. Görgen basıyla Zidane oyunun ahırıda kovun çürdü. Yine kazı boğmagen. Bittesini biti kelokoya ağdarıp koysaydın. Oyunu tohtattı koydu. Oyun tamam. Ozu bitti adam kem oynuyordu. Unusuzluğu boyam, bir kelokoya ağdarıp koydu. Olas, unusuz geldi, bunusuz geldi. Bakı oylar geldi, saat boldu. Telefon kılıç satıydı. Kim gelir? Ahırda kızıl kerçken. Şimdi görsatı da Zidane'ın çıkar vardı. Bitti ozu Zidane oynayıp durdu zor. Oyun 40 geçe degen biri geçe delmedi. Bütün cihanı duvardı da. Bunu kadardı biz Özbeklere mi? İki mut kaldı diye. Hem ahırki oyunu bunu. Paraşenli maçıydı bu. Karin kovun çıktı da. Padarin gelenler oyununu buzdu da. Bunu sokadı, bunu sokadı. Ve toru kıladı dedim. Toru kıldı dedim. Hiç kanakan gibi etti dedim. Sokadı gancı yok. Zidane praf dedim. Bana körgen bas öyle. Ben hoş kızımdan korktum. Zidane'da hiç kanakan gibi yok. Koyun bir çekersinden kete atıyordu. Bir çekersinden başta kete atıyordu. İki metre nerede? İtalyalı futbolcu kele atıyordu. Şimdi burası bunu satıp koydu da. Bu eşit kaldıydı. Biz eşitmedik. Şer tohtadı. Ne mi dedi? Bana sen dedin mi dedi? Şimdi aldı geldi de kuhreye lazerini perseminem çıktı bir de koydu da ne dedi? Tabi dedi ki çıktı da çeles gölgen horasını pıtırladı kaldı tamam. Bu ne kazı boğma gel? Bu tüm cihan huuudu vardı. Pıtırla bu yatıptı. Suudi'ye yürüp geldi. Bakı oylar geldi. Masa kalaşı sevişenim oldu. Katta karar çıkarışıp kızıl pahalı korsatı oldu. Zidane şer çıktı geldi. Korkmadı. Kelle koyuşken korkmadı. Çık geçken korkmadı. Şerde çık geçti. Ahırgı oyunu korkmadı. Ne için? Çünkü Zeynettin de o. Bu özümüzde Özbekistan'dan çıkan futbolist de o. Ata bazı tergi Özbekistanlı gibi lan. Hani Özbekliği vardı kızıkkan da. Hani hakikat talep kıldı. Korkmadı. Hey dedi. Çimpiyonetin gem dedi. Oşa altından bakan kubugin gem dedi. Yüreğde karayın korkmadan karayın. Oyunin gem dedi. Stadyonun geyim dedi. Stadyonun direktörü geyim dedi. Sütyelerin geyim dedi. Aynısı bakavayların geyim dedi. Ve bana tomaşaka oturken 150 bin tomaşa benim geyim dedi. Ve televizyonda kuru oturken geyim dedi. Hemen geldi dedi. Uzbek de şerte çıktık etti. Hamma huuudu vardı. Şimdi Zidane tamam taş boğram baladı. Fransa'yı kırıtılmayı dedi geldi. Boğmagen gel. Ertesi ki İtalya hemen esten çıkıp etti. Çimpiyon boğan. Hiç kimse istemeydi aldı. Zidane'ını her günü koruyup bozuyun televizyonda. Entüye koysayım kelle koy yaptı. Rentüye koysan hem kelle koy yaptı. Ege olsan hem kelle koy yaptı. Bege olsan hem kelle koy yaptı. Uzbekistan birinci kanalı kelle koy yaptı. İkinci kanalı. Yaşlar, spor, ünlüsü, bunu taşken gelen kelle uçurup koysan hem kelle koy yaptı da.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Podcast Radyosu'da. Güldürgüç.
1: Bana sizlere bir de savol olup atla. Ahmak bugün yakışı mı yok, kel bugün yakışı mı?
2: Kel bugün yakışı.
3: Ahmak bugün yakışı.
1: Ne mi gendi ahmak bugün?
3: Bir karagende bilinmiydi de.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki dükkanı.
3: Voy voy, asıl Zode. Namınca man bu kimi popkesi?
2: Kimi ki bolardı? Anı ukan mı gidi?
3: Namınca bu roy bu yatıptı. Yuv bir sen bu miydi mi? Karayın sıkırtı çıkıp getgenini.
2: Keçi yine yugandım. Bugün yine şuna akıp kepti değil mi akıli?
3: Nima kigen ozu bunu?
2: Ukan'dan nima boldu? Karayın popken loy bop getipti desem. Ortaların manı popken mal varlık futbol oynaştı dedi.
3: Sen nima inlemi şu geplerini eşitip durur değil mi? Uruşma değil mi?
2: Yapırdım. Karasam üstü boşayam çayın bop getipti. Nima? Sen aniyam kopta qilib tepishdim desam, yo, o'rtoqlarim futbol o'ynaganda men darvozabon bo'ldim deydi.
3: Ha, shunaqa degan. Esingdan o'rtoq sanamchi kichkinaligingda xuddi ukangga o'xshagan qiz edingda.
2: U o'g'il bola bo'lsa, nazon. Men qiz bolaman. Qanaqa qilib unga o'xshayman?
3: Qiliqlaring o'xshagan divonman-da.
2: Baribir ham qiz bola bo'lganman.
1: 2 dugona.